Ya çok arayı kapatmak için cevaplar istiyor. Morning again, loud and clear.